Kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı sahın belbete, kırıcı